0: fin de semana se pone más sabroso. Los hits más pegados. Los escuchas por la calle. 96.3.
1: Yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, y